varsa içeride, dışarısı gölgelik, dünya gözlere perde, bir allık eğlenceli. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim. Sultanın geleceği sarayı temizledi. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

0: O an bir yangın başlar. Sönmeyi bilmez. Saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca. Kendimle savaşırım gece olunca.
1: İçel Efendim 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

0: sebebini bilemediğim ve senin yüzünden olan bu ayrılığın hesabını sadece Yaradan'a vereceksin. Yaptıkların, yaptırdıkların ve yaşattıkların için.
1: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Bir dünya kurmuşlar kendilerine, ruhunu kaybetmiş bedenlerine, kahredip durmuşlar kaderlerine, isyanım, feryadım, yaşarken ölenler için, feryadım.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İç LFM 95.0.

Sevdanı ektim kalbime, sevdanı ektim sineme, derin ektim senin için. Sensiz yaşıyorum sanma.

Hasretin tutuşu yanar beden, yanımdan bir adım öte gidenimle. Hasretin tutuşu yanar beden.

gidecek yol. Dört bir yanım kahır dolu, dert dolu. Senden başka çare.

0: Senden başka göreceğim yok benim.
1: İçelepen 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Hadi gel.
5: Mersin'den harika bir lezzet haberi veriyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı lezzeti Asıl Cağ Kebabı Salonu açıldı. Odun ateşinde ve kendine has aromasıyla, özel pişme tarzıyla Mersin'in mutfak kültürüne yeni bir soluk getiriyoruz. 5 çeşit meze ve doyumsuz cağ kebabıyla 3. Çevre Yolu ve 34. Cadde Kavşağı'nın kesiştiği noktadayız. Sipariş telefonu 0545-625-2501. Asıl Erzurum Cağ Kebabı. Erzurum'dan gelen lezzet.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
9: Omega yapıda yaz

0: kampanyası başladı.
1: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
0: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Cumartesi pazar açık olan
3: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi, Omega Yapı Market.
2: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Maksat muhabbet olsun başlıyor.

0: maksat muhabbet olsun.
1: Arabesk'in en içten hali, Mersin'in en samimi frekansında, 95.0'da hayat buluyor.
0: Maksat muhabbet olsun.

0: İçel FM 95.0.
1: Maksat muhabbet olsun.
2: Bazen çok söze gerek yoktur. Bir şarkı bırakırsın ortama. O her şeyi anlatır.
1: Maksat muhabbet olsun.

0: yalnızlar rıhtımında.
1: Bütün gece ağlar.
2: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Reklam tanıtır. Yeni dönem başlar,
1: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
2: Bir şey. Aracılar full okul. Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
5: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
4: hepsi itinayla hazırlanır.
5: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
4: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
5: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 0263.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974

0: adresinde 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
2: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya makarna pizza burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna pizza burger Pozcu Kuşu Moto Sokağı Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Maksat muhabbet olsun.

0: Haberler.
1: Milli Savunma Bakanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a askeri destek sağlanması ve kuvvet konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin görüşüldüğünü açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise anlaşmanın saldırı amaçlı olmadığını belirtti. AK Parti fon krizinden etkilenen 455.578 yatırımcı ve 7 fon şirketinin tasfiyesine ilişkin 10 maddelik kanun teklifini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor. İlk aşamada yatırımı 1 milyon TL'nin altında olan yaklaşık 351 bin ila 355 bin yatırımcıya ödeme yapılması planlanıyor. Fon soruşturması kapsamında yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlar nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağrel ifadeye çağrılırken Şaban Sevinç ve Sözcü gazetesi muhabiri Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı verildi. Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'ın iki bakanla ilgili fon işlemi iddiaları gündeme geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş iddiaları reddetti. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, bir villanın önünde aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ayrancı, yapılan bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. 3'ü çocuk, 10 kişi kurtarılırken arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında belediye başkan yardımcıları da bulunuyor. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'in Erdem ilçesinde bir tatil sitesindeki apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti. Olay sabah

0: saatlerinde Çeşmeli mahallesindeki Liparis 5 tatil sitesinde yaşandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: Su hayattır. Su Hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532-787-1652 0532-787-1652.
9: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602.
10: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
10: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
11: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü ki işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Seni yazdım sahildeki kumlara, ismini fısıldadım içimdeki duygulara, sordum dalgalara, gelsin dedim, yeter dedim. Ve sen yalnızca bir tanem, dinlediğim şarkılarda, duyduğum dalgalarda, sigaramın dumanında, bir hayal olup, bir özlem olup kaldın. Seni sordum sevdalara, göklerdeki yıldızlara, İçimdeki korkulara, gönlümdeki arzulara. Günler geçti, sen gelmedin sevgili.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

nöbetteyim sokaklarda. Gözlerim hep şafaklarda, sense benden uzaklarda. Bir gece bekçisi, bir ben uykusu.

0: ateşinde ve kendine has aromasıyla, özel pişme tarzıyla Mersin'in mutfak kültürüne yeni bir soluk getiriyoruz. 5 çeşit meze ve doyumsuz cağ kebabıyla 3. çevre yolu ve 34. cadde kavşağının kesiştiği noktadayız. Sipariş telefonu 0545 625 2501. Asıl Erzurum cağ kebabı. Erzurum'dan gelen lezzet.
1: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 2033.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
9: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
10: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

0: Reklam kazandırır.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Hadi gel Erzurum'a gel.
6: Mersin'den harika bir lezzet haberi veriyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı lezzeti Asıl Cağ Kebabı Salonu açıldı. Odun ateşinde ve kendine has aromasıyla, özel pişme tarzıyla Mersin'in mutfak kültürüne yeni bir soluk getiriyoruz. 5 çeşit meze ve doyumsuz cağ kebabıyla 3. Çevre Yolu ve 34. Cadde Kavşağı'nın kesinlikle

0: kesiştiği noktadayız. Sipariş telefonu 0545 625 2501. Asıl Erzurum Ca Kebabı. Erzurum'dan gelen lezzet. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: insan yağmuru. Düşüyor yere, tutma, tutma. Atarsın kalbin bir başkasına. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma.
1: Dönüp de kalbine bak.
0: Unutma.
2: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: ayrılmam. Senden.
1: Reklam tanıtır.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
3: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
4: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
3: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
6: Hadi gel Erzurum'a gel.
3: Mersin'den harika bir lezzet haberi veriyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı lezzeti Asıl Cağ Kebabı Salonu açıldı. Odun ateşinde ve kendine has aromasıyla, özel pişme tarzıyla Mersin'in mutfak kültürüne yeni bir soluk getiriyoruz. 5 çeşit meze ve doyumsuz cağ kebabıyla 3. Çevre Yolu ve 34. Cadde Kavşağı'nın kesiştiği noktadayız. Sipariş telefonu 0545 625 2501. Asıl Erzurum Cağ Kebabı. Erzurum'dan gelen lezzet.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333, 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Su hayattır. Su Hastanesi.
11: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
10: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
12: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
13: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
12: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
14: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
15: ABM Yapı Market açıldı.
14: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
15: ABM Yapı Market'te.
14: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
15: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
14: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
16: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
16: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.

0: Fasile.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla konusunda uzman

0: çalışmalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
7: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
6: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
7: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
6: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
7: 0324 323 2301.
8: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya makarna pizza burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna pizza burger Pozcu Kuşimoto Sokağı Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
9: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşehrilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
5: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
10: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
11: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233

0: 0533 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay

kavuşacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et suçunu, senin de var hataların, çalmıştık.

0: aşkımız, sevdayı anlatan, bu aşkı yaşatan güzel.
1: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Haberler.
1: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği İl Danışma Meclisi'nde farklı siyasi partilerden 136 kişi AK Parti'ye katıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarına destek vererek, Vahap Seçer bizim yol arkadaşımızdır, biz sadece adalet ve eşitlik istiyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Faik Öztrak, Grup Başkan Vekili Rahmi Aşkın Türeli ve Mersin Milletvekili Gülcan Kış'tan oluşan bir heyet, Tarsus cezaevinde tutuklu bulunan Vahap Seçer ve Abdullah Özyiğit'i ziyaret etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, raporlu ilaç kullanan hastaların rapor süresi boyunca eczaneden doğrudan ilaç alabilmesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Mersin Valisi Atilla Toros, Sosyal Yardımlaşma Vakıflarının performans çalıştayında Mersin'in performansını en çok artıran 3 il arasında yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen seçimde Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan, 4. turda 18 oy alarak başkan vekili seçildi. Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı rüşvet operasyonunda Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlı yurtunda aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Akdeniz Belediyesi 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında 4 kırsal mahalleden 100 anne ve kızın katılımıyla aile bağlarını güçlendirmeye yönelik gezi etkinliği düzenledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kuyuluk Kavşağı ve Mezitli Kent Meydanı'nın da aralarında bulunduğu 5 büyük projenin kısa sürede tamamlanacağını açıkladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin alacağı 50 itfaiye eri için yazılı sınav, sürüş ve spor parkuru aşamaları tamamlanırken 50 asil ve 50 yedek aday belirlenecek.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam kazandırır.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanın.

0: Cansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya nokta com'da. İster tıkla, ister uğra. Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Hadi gel
6: huzuruma gel. Mersin'den harika bir lezzet haberi veriyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı lezzeti Asıl Cağ Kebabı Salonu açıldı. Odun ateşinde ve kendine has aromasıyla, özel pişme tarzıyla Mersin'in mutfak kültürüne yeni bir soluk getiriyoruz. 5 çeşit meze ve doyumsuz cağ kebabıyla 3. Çevre Yolu ve 34. Cadde Kavşağı'nın kesiştiği noktadayız. Sipariş telefonu 0545 625 2501. Asıl Erzurum Cağ Kebabı. Erzurum'dan gelen lezzet.
7: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
8: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
7: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
12: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
4: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
3: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
4: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
3: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
4: 0324 323 2301.
5: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
6: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşehrilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
5: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Hadi gel huzuruma gel.
9: Mersin'den harika bir lezzet haberi veriyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı lezzeti Asıl Cağ Kebabı Salonu açıldı. Odun ateşinde ve kendine has aromasıyla, özel pişme tarzıyla Mersin'in mutfak kültürüne yeni bir soluk getiriyoruz. 5 çeşit meze ve doyumsuz cağ kebabıyla 3. Çevre Yolu ve 34. Cadde Kavşağı'nın kesiştiği noktadayız. Sipariş telefonu 0545 625 2501. Asıl Erzurum Cağ Kebabı. Erzurum'dan gelen lezzet.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
15: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
16: ABM Yapı Market açıldı.
15: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
16: ABM Yapı Market'te.
15: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
16: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
15: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
17: Sayın Erdemli Zeytin Üreticileri, 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası

0: Bankası olarak hizmetinizdeyiz. Ücretsiz servis hizmetimiz vardır. Hijyenik ortamımız ve son model zeytin çekim makinelerimizle kaliteli ve güvenilir hizmet sunuyoruz. 3K Karakeşli Zeytinyağı Fabrikası, Karakeşli, Erdemli'de. İletişim 0549 665 20 33.
1: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
2: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
1: hepsi itinayla hazırlanır.
2: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
1: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
2: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 02 63.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
3: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyeti

0: ile hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Yok kelimesi omega yapıda yok.
8: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
7: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
11: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
12: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
13: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Maksat muhabbet olsun başlıyor.

0: İçel FM 95.0.
1: Arabeskin kalbi İçel FM'de yine dostlar meclisini kurduk. Sıradaki en güzel şarkı yolda, iş yerinde ve evde olan tüm dinleyicilerimize gelsin. Maksat muhabbet olsun.

0: İçel FM 95.0.
1: Birazdan yine yüreklerinize dokunan bir eserle devam edeceğiz. Ama önce şu cümleyi hatırlayın. Bazı insanlar gider, bazı şarkılar kalır. Maksat muhabbet olsun.

0: İçel FM 95.0.
1: Günü ardımızda bırakırken kendinizi alan açtığınız program. Maksat muhabbet olsun.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
1: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
2: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
1: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
2: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
1: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
2: 0324 323 2301.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
4: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436.
0: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik

0: Showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
1: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
3: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
2: hepsi itinayla hazırlanır.
3: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
2: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
3: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 0263.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Bilic. Tazeliğin yönü belli.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Maksat muhabbet olsun,

0: İçel FM 95.0.
1: Maksat muhabbet olsun.
2: Gürültülü bir dünyada sessizliği bulmak zordur. Bazen sessizliğin kendisi bir şarkının melodisinde gizlidir.
1: Maksat muhabbet olsun.

0: この殻。
1: Arabesk ise arabesk. Damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
4: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
3: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
5: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
6: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
7: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
6: hepsi itinayla hazırlanır.
7: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
6: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
7: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 02 63.
5: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
8: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşehrilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
5: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
9: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
10: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim, İçel efendim.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
6: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
8: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
7: hepsi itinayla hazırlanır.
8: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
7: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
8: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 02 63.
9: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
10: ABM Yapı Market açıldı.
9: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
10: ABM Yapı Market'te.
9: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
10: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
9: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
14: İçel FM 95.0.

0: radyonuza yansırken müziğin en güzel hali İçel FM 95.0 frekansında sizlerle buluşuyor.
1: Çok çok ince mesele benim meselem, çok. Bir akşam üstüydü onunla tanışmamız. Elini verdi eridim, elimi tuttu eridim. Zor bela, merhaba diyebildim. O kadar güzel, o kadar güzeldi ki sorma. Gözleri bahardan tatlı, saçları kömür karası. Durması mı desem, bakması mı? Hele o konuşması mest ediyordu beni. Evleri yolumun üstündeydi. O muhteşem, o çok şahaneydi. Onu görmek her şeye değerdi ya. Dolayısıyla sık sık eve gidip gelmeler de hep bahaneydi. Seni seviyorum demek an meselesiydi. Her defasında erteledim, utandım. Bugün olmasa yarın olur, olur sandım. Sana nasıl anlatayım? Ben çok aptal bir adamdım. Bazen caddede karşılaşırdık, tokalaşır, hal hatır sorardık. Ama o hal hatır sorardı, ben aşkıyla yanardım. Sana nasıl anlatayım bilmem ki. Ben çok aptal bir adamdım. Ve bir akşam üstüydü, onu gelinlikle kuaförden çıkarken gördüm. İçimi bir tufan sardı. Dün yayansa ne yazardı? İnanamadım, inanamadım. Acele edecek, evlenecek ne vardı? Başıma taç yapmaz mıydım? Gözüm gibi bakmaz mıydım? Nasıl anlatayım ki? Ben çok aptal bir adamdım. Ve yine bir akşam üstüydü, istemeye istemeye o kahrolası sokaktan evime dönerken evlerinin önünde bir feryat, bir fidan. Aman Allah'ım! O an aklıma gelen başıma gelmişti. Hayatımın anlamı, hasretim, özlemim, o sevdiğim kadın, o ölmüştü. Vay anasını sattığımın dünyası, vay. Vay alnımın kara yazısı. Tarifi yok pişmanlığımın, anlamı da yok. Giden gitmiş, felek edeceğini etmişti. Gözümde dünyanın tüm güzellikleri bitmişti. Yahu ona bir açılabilseydim, onu çok ama her şeylerden çok sevdiğimi söyleyebilseydim ne olurdu? Artık nasıl sevdiğimi bilmeyecek ve ben kendimi hiç, hiç affetmeyecektim. İçme diyorsun, iyi söylüyorsun. Biliyorum, beni düşünüyor, beni seviyorsun. Önceleri kızardı, bakıyorum da şimdi anlıyorsun ve sen de içiyorsun. Boş ver can arkadaşım, yazılan gelir başa, çekilen tasa boşa imiş. Kendim ettim, kendim yandım. Anlayacağım, anlayacağım. Ben çok aptal bir adamdım. Çok aptal bir adamdım.

0: İçel FM.
1: İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık içimde kımıldayan bir şeyler gibi. Gecenin sakin

0: İçel FM 95.0.
1: Biraz dur, nefes al. Hayat koşuşturmasını kısa bir süreliğine kenara bırak. Şimdi sadece müziği dinle.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada

0: her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
8: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşehrilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
7: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
9: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
11: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
12: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Radyo'nun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. İçel FM Instagram, İçel FM Facebook, İçel FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: İçel efendim.
3: Bazı geceler susmak yetmez, bir şarkı gerekir. İşte tam o anda doğru frekanstasınız. Gecenin sesi kalbinize dokunmaya devam ediyor.

0: İçel FM.
1: Arabesk müzik denince akla gelen efsane isimlerden biri Ferdi Baba. Onun şarkıları yıllardır dillerde ve gönüllerde. Gecenin sesinde bu özel yorum sizinle.
2: Bu akşam hayalin canlandı gözlerimde. Işık oluyorsun bana karanlık gecelerimde. Yıllanmış şarap gibi yanıyorsun içimde. Bu akşam seni ölesi özledim. Bu akşam seni görmek istiyor gözlerim. Sıcak ellerini tutmak istiyor ellerim. Sevginle dolup taşmak istiyor kalbim. Bu akşam seni ölesi özledim. Bu akşam seni

0: İçel FM.
1: Gecenin en huzurlu anlarında müziğin sesi radyonuzdan yükselmeye devam ediyor. Belki bir çay eşliğinde, belki de sessiz bir gecede dinliyorsunuz. Gecenin sesinde birlikte.

0: Açıl FM.
1: Seviyorum seni. Yaşıyoruz çok şükür der gibi. Nazım Hikmet'in unutulmaz dizeleriyle kısa bir mola verdik. Şimdi müziğin sesi yeniden yükseliyor. İçel FM'de programımız kaldığı yerden devam.

0: İçel FM
1: 95.0 frekansında Gecenin Sesi programı tüm duygusuyla devam ediyor. Şimdi kalplerinize dokunacak bir eser geliyor.

0: İçel FM.
1: Şimdi arabesk müziğin kendine has yorumcularından biri geliyor. Sesiyle her zaman fark yaratan İbrahim Tatlıses. İmparatorun söylediği her şarkı ayrı bir hikaye anlatır.

0: İçel FM.
1: Gecenin en derin saatlerinde duygular biraz daha yüksek sesle konuşur. Radyonuzdan yükselen her melodi kalbinize dokunmak için burada. Gecenin sesiyle yalnız değilsiniz.

Arabesk müziğin güçlü kadın seslerinden biri sırada. Yıllardır söylediği şarkılarla gönüllerde yer eden Bergen, İçel FM 95.0 frekansında sizlere seslenecek. Kadın!

0: İçel FM.
1: Gecenin en huzurlu anlarında müziğin sesi radyonuzdan yükselmeye devam ediyor. Belki bir çay eşliğinde, belki de sessiz bir gecede dinliyorsunuz. Gecenin sesinde birlikteyiz.

0: İçel FM.
1: Gece yavaş yavaş derinleşirken arabesk şarkılar kalplere dokunmaya devam ediyor. Şimdi arabesk müziğin kurucu isimlerinden biri geliyor. Orhan Gencebay ile devam ediyor.

0: İçel FM.
1: Gecenin bu saatlerinde radyonuz açıksa müziğin büyüsünü hissediyorsunuz demektir. Şarkılar bazen bir dost gibi yanımızda olur. Gecenin sesinde geceyi birlikte paylaşıyoruz.

0: İçel FM.
1: Ben bazen radyoyu sadece şarkı için değil, ses duymak için açarım. Belki sen de öylesindir. O zaman doğru yerdesin.

0: Açıl FM.
1: Arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri geliyor. Taverna Kralı Arif Susam. Gece saatlerine çok yakışan bir yorum sizi bekliyor. İçel FM'de gecenin sesi son hızıyla devam ediyor.

Sonsuz bir aşktı bu paylaştığımız şimdi. Sensiz bir ömre mahkum oldu. Neydi bizi ayıran, seni benden koparan?

sonsuz bir aşktı bu paylaştığımız. Şimdi sensiz bir ömre mahkum oldum. Neydi bizi ayıran, seni benden koparan?

0: İçel FM.
1: Gecenin bu en kuytu vaktinde sevdasını sessizce yüreğinde büyütenlere, sadakatle bekleyenlere gelsin sıradaki şarkımız. Hani diyor ya büyük usta, seviyorum seni. Ekmeği tuza banıp yer gibi, geceleyin ateşler içinde uyanarak, ağzımı da yayıp musluğa, su içer gibi.

0: Bırakalım bu mevzuyu. Sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma. Burası kafa. Bu saatte bulamayız. Sigarası da sabah olmuyor.
1: İçel efendim.
2: Arabesk müzik biraz da hayatın hikayesidir. Sevda, ayrılık ve özlem bu şarkılarda buluşur. Şimdi yine kalplerinizi ısıtacak bir yorum geliyor.

0: İçel efendim.
1: Gece ilerliyor ama arabesk şarkılar hala bizimle. Şimdi sevilen bir yorum geliyor. İçel efendim'de duyguların sesi olmaya devam ediyoruz. Radyolarınızın sesini kısmayın. Çünkü gecenin sesi 95.0 frekansında İçel efendim'de sizlerle olmaya

0: İçel FM.
1: Arabesk müziğin çocuk yaşta yıldızlaşan isimlerinden biri. Küçük yaşta başladığı müzik yolculuğunda yıllarca milyonların kalbine dokunan Ceylan ile programımıza devam ediyoruz.

0: İçel FM.
1: Arabesk bazen bir vedanın, bazen de yarım kalmış bir sevdanın hikayesidir. Her şarkı biraz hüzün, biraz da kalpten gelen bir sitem taşıyor.

İçel FM. Arabesk'in en güzel yorumları bu gece 95.0 frekansında İçel FM'de sizlerle. En damar şarkıları dinlemek için frekanslarınızı bizden ayırmayın.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

ha bir saray, ha dağ başı. Sonumuz bir mezar taşı, gözümüzden kanlı yaşı, akıtana selam olsun.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.

0: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

Arabesk ise arabesk, arabesk ise arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgi.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

Dirilmeye alıştım. Bazen şehirlerde, bazen köylerde, bir yurtluk resmi.

her gün acı tatlı. Söyleyene alıştım. Gücüm yetmez dağ başında kalırsam, Ferhat gibi kayaları delersem, Kerem olur aşklarına yanarsam, bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım.

Belki de çöpçünün yorgun elinde o posta kutusu.

kalbinde aşkını, kalbinden astım, kalbinden astım. Senin de aşkını kalbinden astım, kalbinden astım.

0: açtım, kalbimden açtım.
1: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta. İçel FM 95.0.

0: Damar şarkılar yalnızca bu frekansta dinlenir. 95.0 İçel FM.
1: Yok olmuyor, sensizlik yoruyor. Aşk ağlıyor, başka ten.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar. 7/24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta.

0: paylaşırken senin aynı sırayı, rengarenk görüldü kara tahtayı. Kim derdi sonunda böyle sevdayı, okul yollarında bırakacaktık, okul yollarında bırakacaktık.
1: İçel Efendim 95.0.

0: Kıyamam. Kıysaydım giderken kıyardım sana. Kıyamam. Kıysaydım gözümü silah gibi dayardım sana. Kıyamam ki.
1: Mersin ne istiyorsa o. İçel efendim. İçel efendim.

Arabeskse arabesk, arabeskse arabesk, damarsa damar, damarsa damar, 7-24 birbirinden özel şarkılar bu frekansta, İçel FM 95.0.